Arşı mama nehtatı kızım Ahtıl marra şovay maşına Asıl barışan karlaş Amga çoğuka sakin çekce Alha söbürü tümşü tümce Altın zeyhın çoğuca yemşu Amdı dara tartar günce Şingan ırtın namga gıdıkın şitine tohtırın tartar gitti Sarınların gelvgan dönlün mağlı edilin tonu bal çekti Şandıs torgu gülü bal yolma şili nafça duri bi çekti Seyhallam yi aşi şıga çayşan kara camına tümci Odun targa morul kışın bombus bombus alha tınca Borhın emirli dorsullama bonti soğuka tünül çöngü Basılın tedin te güge tık kuhutun zeyhi şamlar gıdışın Bakşı yamgılla di ün tedin te güne dalda di Ünüfti narlar gıdışın çoğ Kurgu mırlar gıdışın çoğ İşin kurni umrışın o Kıldı bi yeftu kartı yin Kıkkalin osi odı yin mı Uru dağste oldu yin mı Basıl çüzüldü yin mı Asin gajir hur hiyin uyda arbın neymin agoy teyim şu agoya balgo şutırdı yeme Ergu mürni buhtu, mürni buhtu Tere mahtu lan bal horan ayol bu dili sığat Bahta erni ırgıt başat ınamılgar yirhin turuyt bılgıl yeme Ütkan hallos irsi yeme, ınıl gajir tolsi yeme Bülgirin tengim bosi yeme de ucil gadu sansi yeme Ündüs tene hılbır mayga ujıştanar Alone ınhamır Mən mətun nərçinli bılgılıyor